0: şimdi live kurabilirsin. Gördüğün gibi yapın.
1: Can't stop the force of power.